0: unutmazsın. Efendim, efendim, inden onu söyle.
1: Anne, anne, affet beni.
0: Çok rahman imkona.